channel dia nye. Bembe, me kena susuma hot. Bembe, me kena susuma hot. We are now watching. Di enti akosie da unko baby. Sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen sen

Sisi ya kwesi ya debia ya pomo kasa ya beya Y2K di atuwaso. Mupo mupo from 3 to 4 ya Y2K. Iti ya bubo back to back ni ya sakwa. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye